0: söyleyeceğiniz var?
1: Sen.
0: Jumilat Kalkan yayınları sunarım.
2: Selam, ondan sonra daha konforlu.
1: Sen.
2: Elite Golf Course, Stasler'den.